0: Venezuela'da yaşanan iki büyük depremin ardından kurtarma çalışmaları devam etmekte. Karl Stefanovic tartışmalı bir podcast röportajının ardından Channel 9'dan ayrıldı. NATO zirvesi öncesinde Ankara'da çok sayıda kişi tutuklandı. Venezuela'da yaşanan iki büyük depremin ardından kurtarma ekipleri hayatta kalanları aramaya devam ediyor. Depremlerde en az 188 kişi öldü ve 1500'den fazla kişi yaralandı. Yüzlerce kişinin hala çöken binaların altında mahsur kaldığı düşünülüyor. Bölgedeki ülkelerde Venezuela'ya yardım ve acil durum ekipleri göndermiş durumda. Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum daha fazla yardımın yolda olduğunu söylüyor.
1: Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela.
2: Our solidarity goes out to the people of Venezuela. Today, a team from the Ministry of National Defense, made up of rescue workers and medical personnel, is departing for Venezuela.
0: Venezuela halkıyla dayanışmamızı ifade ediyoruz diyen Meksika Cumhurbaşkanı, bugün Ulusal Savunma Bakanlığı'ndan kurtarma ekipleri ve sağlık personelinden oluşan bir ekip Venezuela'ya doğru yola çıkıyor. Her zaman yaptığımız gibi ihtiyaç duyan insanlara yardım etmeye devam edebilmemiz için hangi ek personele ihtiyaç duyulabileceğini en geç yarın belirleyeceğiz ifadelerini kullanıyor. Yayıncı Karl Stefanovic tartışmalı bir podcast röportajının üzerine çalıştığı Channel 9 kanalının sözleşmesini feshetme kararı almasının ardından derhal kanaldan ayrılacak. Uzun yıllardır Today programının sunuculuğunu yapan Stefanovic, bağımsız bir podcast'ta aşırı sağcı İngiliz aktivist Tommy Robinson'la yaptığı röportajın ardından eleştirilerin hedefi olmuştu. Channel 9 CEO'su Matt Stanton, Stefanovic'in kanalda geçirdiği 20 yılı aşkın sürenin ardından ayrılmasının artık doğru zaman olduğunu personeline söyledi. Bu ayrılık Stefanovic'in Avustralya'nın en önde gelen ve en yüksek ücretli televizyon sunucularından biri olarak kariyerini sona erdiriyor. Manhattan savcıları adı skandallara karışmış Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'a karşı açılan tecavüz davasını düşürme kararı alarak New York'taki 4. duruşmasını önledi. Savcılar İddia edilen mağdurun son derece zorlu bir süreçten sonra artık ifade vermek istemediğini söylüyor. Suçlama, Weinstein'in kendisine tecavüz ettiğini iddia eden oyuncu adayı Jessica Mann'in iddialarıyla ilgiliydi. Weinstein, kimseye saldırmadığını söylemiş, rızası olmadan cinsel ilişkiye girdiğini reddetmişti. Florida'nın tartışmalı göçmen gözaltı merkezi açılışından yaklaşık bir yıl sonra kapanıyor. Florida, Everglades'te bulunan bu uzak tesis, içerideki koşullar ve avukatlara erişim konusunda eleştirilerini dile getiren göçmen hakları savunucularından eleştiriler almıştı. Yetkililer daha önce kasırga mevsiminde insanları burada tutmanın güvensiz olduğunu söyleyerek geçici bir kapanış duyurmuştu. Florida valisi merkezin artık amacına hizmet ettiğini söylüyor.
3: And so, Alligator Alcatraz fulfilled the role that it was designed to serve. Today it now has zero detainees. It has helped remove.
0: Alligator Alcatraz tasarlama amacına uygun olarak görevini yerine getirdi diyen vali, bugün artık hiç tutuklusu yok. Birçok tehlikeli insanı sokaklardan uzaklaştırmaya ve sadece Florida eyaletinden değil Amerika Birleşik Devletleri'nden de çıkarılmalarına yardımcı oldu diye konuşuyor. Kuzey bölgesindeki aborijin öğrencilerin okula devam oranları hükümetin sert devamsızlık önleme tedbirlerine rağmen 10 yılın en düşük seviyesine düştü. Kuzey Bölgesi Eğitim Bakanlığı'ndan alınan yeni veriler, bu yılın ilk döneminde devamlılık oranının ortalama sadece %57 olduğunu gösteriyor. Kırsal Liberal Parti hükümeti, devamsızlık memurları ve bazı aileler için gelir yönetimi de dahil olmak üzere önlemlere 20 milyon dolardan fazla harcamıştı. Ancak eleştirmenler politikaların başarısız olduğunu söylüyor ve çocukları sınıflara geri döndürmek için daha fazla toplum odaklı çözüm çağrısında bulunuyor. Montana'daki yerli Amerikan toplulukları Little Bighorn Savaşı'nı anıyor. 1876'daki savaşta Lakota, Cheyenne ve Arapaho savaşçıları Amerika Birleşik Devletleri ordusuna karşı yerli halkın en önemli zaferlerinden birinde General George Custer'ın güçlerini yenmişti. Birçok yerli insan için bu yıl dönümü atalarını onurlandırma ve sömürgeleştirmelerinin şiddetini hatırlama zamanı. Amerikan yerli şarkıcı William Goodbird, Custer'ın mirasının hala derin bir şekilde bölücü olduğunu söylüyor.
4: You know, I have nothing good to say about Custer. You know, the stories that I've heard of this man, you know, he was no human being, it almost sounds like. And for what was left of him.
0: Biliyorsunuz, Custer hakkında söylenecek iyi bir şeyim yok diyen şarkıcı William Goodbird, biliyorsunuz, bu adam hakkında duyduğum hikayeler sonunda o insan bile değilmiş gibi geliyor ve bu dünyada ondan geriye kalanlar bu toprağın her yerinde diye konuşuyor. Avustralyalı bilim adamları iki kara deliğin şiddetli bir şekilde birbirine çarpmasıyla oluşan yer çekimi dalgalarını inceleyerek kara delikler hakkında türünün ilk örneği olan bir keşif yaptılar. Bir kara deliğin ufku geri dönüşü olmayan nokta olarak biliniyor çünkü ışık bile karanlığa yutulmaktan kaçınamıyor. İki Avustralyalı bilim insanı uluslararası bir araştırma ekibiyle birlikte onları ilk kez incelemenin bir yolunu geliştirdi. ANU Yerçekimi Astrofiziği Merkezi'nden Dr. Ling Sun, keşfin geçen yıl çok yüksek sesli bir yerçekimi dalgası sinyalinin kaydedilmesiyle gerçekleştiğini söylüyor.
5: Actually, we have observed this kind of binary black hole collision for hundreds of times already, but this is the first time we actually decode a hidden component from the signal.
0: Aslında bu tür ikili kara delik çarpışmalarını yüzlerce kez gözlemledik diyen Dr. Ling Sun, ancak bu çarpışmadan sonra yeni oluşan kara deliğin ufku hakkında çok benzersiz bilgiler taşıyan sinyalden ilk kez gizli bir bileşeni çözdük diyor. Türkiye'den haberlere geçiyoruz. 7 ve 8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenmesi planlanan NATO zirvesi öncesinde Ankara'da çok sayıda kişi tutuklandı. Ankara'da gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan ve savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 129 kişiden 103'ü tutuklanırken 26 kişi de ev hapsi içeren adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. T24'te yer alan habere göre ifadesi alınan şüphelilere yöneltilen sorular arasında Ankara'ya yürüyen Doruk madencilik işçilerinin eylemlerine neden katıldıkları ve NATO'ya yönelik protestolarla olan ilişkileri yer aldı. Tutuklananlar arasında gazeteci Yıldız Tar, Tema Vakfı Ankara temsilcisi Nevzat Özer, Umut Sen sözcüsü Burcu Arıkan, Halk Evleri Genel Yönetim Kurulu üyesi Hediye Yıldırım, Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukatlar Semra Demir ve Kürşat Bafra'da bulunuyor. Tutuklananlar arasında yer alan ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasını reddeden Ankara Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Emel Memiş, "Bunlar benim için çok ağır suçlamalar. Ben devletim, milletim için çalışan bir bilim insanıyım." diye kendini savundu. Savcılığın mahkemeye gönderdiği tutuklama sevk yazısında şüphelilerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörle anılan bir ülke olması gayreti içinde terör eylemleri gerçekleştirebilecekleri savunuldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden tutuklamalara ve alınan geniş önlemlere tepki gösteren İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, NATO Ankara'ya darbe yapmaya mı geliyor diye konuştu.
6: NATO Ankara'ya zirve yapmaya mı geliyor, darbe yapmaya mı geliyor? 15 Temmuz ihanet gecesinde bile bu meclis açıkta kaldı. Şimdi NATO zirvesi var diye meclisi kapatıyoruz. İktidarın bütün dikkati NATO misafirlerin konforuna odaklanmış durumda.
0: Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Almanya'ya ait bir adet Patriot hava savunma sisteminin Küreci'ye konuşlandırıldığını açıkladı. Almanya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamaya göre görevin Eylül ayına kadar sürmesi öngörülüyor. Bu hamle Türkiye ve Almanya arasında 12 yıl aradan sonra stratejik diyalog mekanizmasının hayata geçirilmesinin ardından geldi. Forbes dergisinin dünyanın en büyük halka açık şirketlerinin listelediği ve 24. kez yayınladığı Global 2000 listesinde Türkiye'den 12 şirket yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli JP Morgan Chase üst üste 4. kez listenin zirvesinde yer alırken Türkiye'den İş Bankası, Türk Hava Yolları, Koç Holding ve Aselsan'ın da aralarında bulunduğu 12 şirket listede yer buldu. 2023'te depremler sonrası ağır hasarlı olduğu tespit edilen Adana'nın simge yapılarından Çuko Birlik binası kontrollü olarak yıkıldı. Bina 1980 yılında hizmete girmişti. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kurlarına göre bir Avustralya doları 32 lira 17 kuruştan, 69 Amerika Birleşik Devletleri sentinden ve 61 euro sentin işlem görüyor. Ve hava durumuna bakacak olursak en son meteoroloji verilerine göre başkent Canberra parçalı bulutlu 14 derece, Sydney az yağışlı 18, Melbourne bulutlu 14, Perth yağışlı 18, Adelaide parçalı bulutlu 16, Hobart parçalı bulutlu 12, Wollongong az yağışlı 17, Newcastle az yağışlı 17, Brisbane de az yağışlı 20, Cairns az yağışlı 26 ve Darwin güneşli 32 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde Nejat Başar sizlerle beraber olacak.

0: Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Mert Balkanlı'ya haber bülteni için teşekkür ediyoruz. Evet, SBS On Demand'de veya SBS'de Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri maçını izleyenler, takip edenler, Türkiye'nin son saniyelerde bir gol atarak Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı 3-2 galip geldiğini bize mesaj olarak iletmeye başladılar bile. Evet, Türkiye'nin herhangi bir iddiası yoktu. Amerika grubu ne olursa olsun lider bitirecekti, ancak Dünya Kupası'na veda etse de 3-2 bitirerek bir başarıyı imza atmış oldu Türkiye. Evet sayın dinleyiciler, bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. SBS Audio uygulamasından da bizi takip edebilirsiniz. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Dönünce sizden gelen mesajlarla yayınımıza devam edeceğiz.
1: ¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos, entre rituales y promesas, y así cambiar la historia. Un Audible Original Podcast, lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en audible.com/cambiar.
2: Spectrum understands that sending our kids off to college is exciting and a bit overwhelming. But their independence relies on strong connections, like Spectrum fiber-powered internet for just $40 a month. The speed and reliability they need for hard work and hanging out. Spectrum fiber-powered internet for $40 a month. Go to spectrum.com/backtoschool to learn more. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
4: Hey, good morning.
3: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
4: Yep, they sure are.
3: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
4: It's all right.
3: We're so far up here.
4: Look at me. Take a deep breath.
3: Oh, I'm good. So good.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: SBS Audio.
0: Kendinizi bulmak için oynata basın.
7: Yahut ya da diye. Cümbel hala mı?
8: SBS Chill.
9: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
10: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
11: SBS Hindi uplapt karvata hai.
12: Far from the partisan politics of camp.
0: 60'tan fazla dilde haberler, keyfinize uygun müzik ve dillere destan podcastlar sizleri bekliyor. SBS Audio uygulamasını telefonunuza indirin.
13: sbs.com.au/audio.
0: Evet sayın dinleyiciler, şimdi mesajlarınıza dönüyoruz. Yenişehir Lorumuzu dinleyicimiz, maç bitince Amerika 5-0 yener diyenler maç 3-2 bitince sonuç gerçekten kendilerini üzmüştür diye bir tahminde bulunmuş. Bondayeri Bey, Trump NATO Başkanı, NATO Genel Sekreteri Rutte Trump'ın sözlerini basına paylaşmış. Ben Amerika Birleşik Devletleri'ni ne kadar seviyorsam Erdoğan da Türkiye'yi o kadar seviyor ve NATO, Ankara'daki NATO zirvesine gelmemin tek nedeni Erdoğan'ın beni davet etmesi ve Türkiye'nin güçlü bir ordusu olması demiş Bondayeri Bey'e göre. Mustafa Bey, Queensland'den, Dünya Kupası'na 4. olduk. Bence Türkiye'nin gücü bu kadardı. Golcü futbolcumuz yok. Bu takımla bu kadar. Bir başka baharı artık demiş ve en güzel hafta sonları dilerim diyor. Evet sayın dinleyiciler, biliyorsunuz program başladığında ne Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri maçı ne de Avustralya-Paraguay maçı sona ermişti. Şimdi onlarsız bir Dünya Kupası turuna geçiyoruz.

0: Dünya Kupası'nda bu sabah D, E ve F gruplarındaki maçlar bitti. D grubunda Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile ve Avustralya, Paraguay ile karşılaştı. E grubunda Ekvador, Almanya'yı 2-1 yenerken Kura Çağı fil dişi sahiline 2-0 yenildi. E grubunda Almanya yenilse de grubu lider olarak bitirdi ve üst tura çıkıyor. Fil dişi sahili ikinci ve Ekvador 4 puanla 3. sırada. Kura Çağı elendi. F grubunda ise Hollanda Tunus'u 3-1 yendi ve Japonya İsveç'le 1-1 berabere kaldı. Anthony Alanga 62. dakikada beraberlik golünü atarak İsveç'in son 32'ye kalmasını sağladı. SBS Doğan şöyle aktarıldı.
1: Alanga. Oh, wow! He's pulled that out of the bag for Sweden. Anthony Alanga.
0: Hollanda grup lideri, Japonya ikinci ve İsveç 4 puanla 3. sırada. Tunus elendi. Ekvador ve İsveç en iyi üçüncüler olarak bir üst tura çıkmayı garantiledi. Hafta sonunda G, H, L, J, K, L gruplarındaki maçlarla grup süreci sona eriyor. Öne çıkan maçlarda yarın sabah 5'te Norveç-Fransa maçı var. Yine yarın sabah 10'da Uruguay-İspanya ile karşılaşacak. Pazar günü sabah 7'de Panama İngiltere ile, 9'da da Kolombiya ile Portekiz maçları var. Son 32 maçları 29 Haziran Pazartesi günü başlıyor. Şimdiden bildiğimiz bazı son 32 maçları var. Güney Afrika Kanada ile, Brezilya Japonya ile, Hollanda Fas ile ve Amerika Birleşik Devletleri de Bosna ile karşılaşacak. FIFA tarafından alınan bir kararla Mısır'la İran arasında oynanacak maçta taraftarların gökkuşağı bayrakları getirmelerine izin verilecek. Bu maç Seattle'ın yerel organizasyon komitesi tarafından şehrin her yıl düzenlenen Pride hafta sonu etkinlikleriyle aynı zamana denk gelecek şekilde düzenlendi. Seattle Stadyumunda 27 Haziran Cumartesi günü oynanacak maç, Aralık ayındaki kura çekiminden önce Seattle'ın yerel organizasyon komitesi tarafından onur maçı olarak belirlenmişti. Kura'dan sonra da iki Müslüman çoğunluklu ülkenin maçının o gün orada oynanacağı ortaya çıktı. Hem Mısır'da hem İran'da eşcinsellik bir suç sayılıyor. Kura çekilmesinden sonra Mısır ve İran duruma itirazda bulundu. Mısır Futbol Federasyonu bu tür etkinliklerin kültürel ve dini değerleriyle çeliştiğini belirtti. FIFA yaptığı açıklamada Dünya Kupası'nın her türlü geçmişe sahip insanı kucaklayan kapsayıcı bir etkinlik olduğunu ve stadyumda gökkuşağı bayraklarına izin verildiğini belirtti. Seattle'ın Eşitlik ve Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Ofisi'nin kıdemli direktörü Bukta Gisar, farklı duyguları kabul etmenin önemli

0: olduğunu söylüyor.
1: The challenge of that contradiction has been a struggle of my own personal life for 40 years.
0: Bu çelişki çoğumuz için yeni olabilir ancak bu çelişkinin getirdiği zorluk 40 yıldır benim kişisel hayatımda da bir mücadele konusu oldu. Bu konuda kesinlikle yalnız değilim. Kendini queer olarak tanımlayan tek İranlı Amerikalı ben değilim. İran'da da kesinlikle birçok kişi kendini queer olarak tanımlıyor. Kendini queer olarak tanımlayan pek çok başka göçmen de var. Ve bunu kabul etmemek, çeşitliliği reddetmek anlamına gelir. Bu yüzden her iki gerçekliğin de her gün bir arada var olabileceğini ve var olduğunu anlatmaya kararlı olmalıyız, diyor. Mısır-İran maçı Avustralya Doğu Kıyısı saatiyle yarın saat 1'de başlayacak. Tüm Dünya Kupası maçlarını SBS ve SBS On Demand üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

0: Evet sayın dinleyiciler, bu programa hazırladıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri 2, Türkiye 3 maçı bitti ve Avustralya Paraguay 0-0 berabere kaldı. Bu maç sonuçlarıyla beraber 3 maçta Amerika Birleşik Devletleri 6 puanla lider, Avustralya 4 puanla ikinci, Paraguay yine 4 puanla üçüncü, Türkiye 3 puanla dördüncü ve ne yazık ki kupaya veda etti. Avustralya son 32'ye kalmış durumda ve bir sonraki maçı da belli tarihi 4 Temmuz Cumartesi, yani yaklaşık 8 gün sonra sabah 4'te başlıyor Avustralya'nın maçı, ancak henüz rakip belli değil. Rakip hafta sonunda oynanacak maçlardan sonra belli olacak. Evet sayın dinleyiciler, biliyorsunuz dün Venezuela son derece devasa bir 2, hatta 7 üstü 2 tane depremle sarsıldı. Şimdiye kadar 235 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. 4000'den fazla yaralı ve 10 binlerce kayıp olduğu belirtiliyor. Tüm dünyadan yardımlar oraya doğru gidiyor şu anda. Evet sayın dinleyiciler, şimdi kısa bir reklam aramız var.
1: Your 2 a.m. questions are nobody's business. Not the symptoms you're scared to tell your doctor. Not the money worries. Not the things you'd rather keep private. Right now, companies are using what you look up online to track, target, and make a fortune off your secrets. Startpage keeps your curiosity private. It's the private search engine that helps you find what you need without the spying and without the noise. Nobody in your business, no saved search history. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
2: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
3: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
4: sbs.com.au/turkish'i internette ana sayfanız yapın. En son haber, güncel olay ve eğlenceyi sbs.com.au/turkish'ten takip edin. SBS Türkçe'yi dinlemeyi seviyor musunuz? Sohbete Facebook sayfamızda devam edin. Bizi beğenin ve düşüncelerinizi paylaşın. SBS Türkçe Facebook'ta.
0: Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz 14.28'i gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan cep telefonlarındaki SBS

0: Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Mustafa Bey'in bir mesajı var, dün görememişim. Türkiye'ye post ofis aracılığıyla gönderdiğimiz hediyelik eşyalar, paketler maalesef geri geliyor. Futbol ayakkabısı gönderdik, $50 vergi istediler. Türkiye'de bu para yatırılmadığı için paket geri geldi. D vitamini, fish oil, ağrı kesici krem gönderdik, yine geri geldi. Bu konu hakkında konsolosluktan bilgi alsınız, her şeye vergi istiyorlar demiş. Ben geçen gün Amerika Birleşik Devletleri'ne bir paket yolladım ve o sırada yani herhalde postanede bir saate yakın vakit geçirdim. Her şeyi listelemek zorunda kaldım değeriyle beraber ve post ofisinde herhalde göndermek istediğim şeylerin yarısıyla geri çıktım. Çünkü oradaki yetkililer uyardı. Bunlar geri döner, bunlardan vergi isterler. Herhalde dünya çapında bu konudaki en sıkı politikası olan yer Amerika Birleşik Devletleri. Türkiye'de son derece sıkı ve bu konularda genelde posta ofisinde özellikle yardım isteyin, açık bir şekilde sorun. Çünkü konsoloslukla alakalı değil, genelde iki ülke arasındaki anlaşmalarla alakalı bir şey. Özellikle krem, o tip şeylerde son derece hassas insanlar, böyle gümrük yetkilileri, o yüzden dikkat etmenizi öneririm. Özellikle posta ofisindeki yetkililer bu geri gelebilir, bu geri gelmez, bu gider falan diyorlar. Ben bir de Türkiye'ye bir şey göndermiştim, onun da geri geldiğini hatırlıyorum. Evet sayın dinleyiciler, bir de sormuş, Türkiye Futbol Federasyonu futbolculara birer ev vereceğini söylemişti. Bu sonuçlardan sonra yine futbolculara ev verilecek mi acaba? Hak edilmeyen ve grupta sonuncu olan bir takım var. Eğer verilirse bu maliyet nasıl karşılanacak diye sormuş bu dinleyicimiz. Evet sayın dinleyiciler, 2 Temmuz Madıbak katliamının 33. yıl dönümüne bir hafta kaldı. Avustralya Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Suzan Saka ile derneğin hazırlıklarını konuştuk. Avustralya Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Suzan Saka bize Sivas Madımak katliamının 33. yıl dönümünde yapılacak anmalar hakkında bilgi verecek. Suzan Hanım, 33 yıl geçti katliamın üzerinden. Geçen gün Victoria Eyalet Kütüphanesi önünde bir protesto düzenlediniz. İsterseniz oradan başlayalım. Nasıl geçti protesto?
1: Teşekkürler Necat Bey. 21 Haziran'da ve Türkiye Avrupa ile eş zamanlı olarak yapıldı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Merkezi'nin çağrısı üzerine bu sene 33. yıl, siz de konuşmayı açarken belirttiniz zaten. Sivas katliamı 1993 yılında 2 Temmuz'da yaşandı ve orada 33 canını yitirdik. Dolayısıyla bu seneki 33. yıl simgesel anlamda da Aleviler ve demokrasiye inanan herkes için çok önemli. 21 Haziran'daki bu ortak eylemlilik ilk Avustralya'da başladığı zaman farkından dolayı büyük kütüphane, yani State Library önünde Alevi Bektaşi Federasyonu'nu yöneticileri ve üye kurumlarının temsilcileri, toplum üyeleri, buradaki demokratik kitle, toplum kuruluşları liderlerinin ve aynı zamanda belediye encümenlerinin de katılımıyla birlikte bir eylem gerçekleştirildi. Bu eylemin içeriği yine ortak merkezli olarak konuşmalar, açık kürsünün dışında iki deyiş çalındı. Çünkü biz çağrıları 33 can 33 yıl çağrısında burada yaşayan canlarımızın saz ve bağlaması olan herkesi o meydana davet ettik ki bağlamalarımızla, deyişlerimizle, nefeslerimizle Alevilerin adalet mücadelesini anlatmak, hatırlatmak ve bu mücadelenin dünya sonsuza kadar döndüğü müddet boyunca var olacağını anlatmaktı ve semahımızla o günkü eylemimizi birleştirdik. Türkiye'deki ve Avrupa'daki eylemler de bu minvalde oldu. Sonuçta orada insanlığa karşı bir suç işlenmişti. Alevi inancı ve yaşam biçimine inanan, Pir Sultan Abdal şenliklerine katılan, Alevi olan olmayan canlar hedefte idi. Yani sadece Alevi katliamı değil, aynı zamanda bir edebiyat, bir aydın ve bir çocuk katliamı olarak görüyorum açıkçası ben o dönemki katliamı. Bizim eylemden çıkardıklarımız özellikle insan hakları mücadelesine inanan, adaletin ve yüzleşmenin gerçekleşmesini isteyen insanların orada bulunması ve haykırmasıyla adalet mücadelesini unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı. Bu seneki işte bahsettiğim gibi 33. yıldan dolayı 2 Temmuz anmaları her yerde devam ediyor. Önümüzdeki perşembe akşamı, yani 2 Temmuz'un

0: Flowers fade, cards get tossed, but a personalized song, that lasts forever. Surprise someone you love with a custom song made just for them with Joybox. Visit joybox.com to get started on your personalized song today. Don't just say I love you, sing it with Joybox.
1: Oldukça geniş bir kesim var çünkü bu herkesin bir yarası. Dediğim gibi sadece Alevilere ait bir mücadele değil. Bu demokrasiye inanan herkesin mücadelesi. Çünkü Türkiye'nin demokratikleşmesi ve kendi geçmişiyle de yüzleşme davasına da dönüştüğüne inanıyorum ben. Sonuçta insanlığa karşı yapılan suçlar zaman aşımına uğramaz. 30 yıllık bir mücadele yani 2023'te zaman aşımına uğratıldı Sivas katliamı davası. Ama uluslararası yasalar özellikle Nürnberg yasasına yani Yahudi soykırımından sonra gerçekleştirilen Nürnberg yasasına baktığımızda dediğim gibi insanlığa karşı suçlar asla ve asla zaman aşımına uğramaz. Dolayısıyla bu anlamda buradaki Türkiye'li kökenli canlar bu konuda duyarlı olmakla birlikte özellikle federasyonumuzun son yıllarda Victoria Parlamentosu'nda gerçekleştirmiş olduğu anma programından tutun da işte geçen hafta yaptığımız State Library önündeki program Facebook, Instagram hesaplarımızdaki yaptığımız duyurular, Türkiye'deki Alevi örgütleri, Avrupa'daki konfederasyonun yapmış olduğu çalışmalar, politik anlamda, siyasi anlamda, medyatik anlamda yaptığı çalışmalar doğrultusunda Avustralya ile düşümlü olarak gittikçe bilinç artıyor. Özellikle yaşadığımız ülkelerdeki o ülkenin siyasetçileri ve sanata, edebiyata önem veren kişilerin de içinde bulunduğu topluluklar, Türkiye'de yaşanan bu katliama dair bilgileri ve bilinçleri de gelişiyor.
2: Suzan Hanım, davaya da geçecek olursak yani 33 yıldır devam eden bir dava var. Orada bir ilerleme sağlandı mı sizce?
1: Kesinlikle bir ilerleme sağlanmadı. Tam tersine şu an sanık bile kalmadı. İlk Sivas katliamı yaşandığında sanırım 120'ye yakın sanık vardı. Onların bir kısmı işte çok küçük bir kısmı sayıları şu an hatırlamıyorum tutuklanmıştı. Ama en son tutuklananlar da Cumhurbaşkanlığı'nın izniyle bırakıldılar. Şu an sanık diye bir şey kalmadı. Yıllar içerisinde arananlar, kırmızı bültenle dahi arananlar, yurt dışına yerleştiği, Türkiye'de var olanların askere gittiği, evlendikleri, çoluk çocuk sahip olduklarını herkes biliyor artık bu davayı öyle ya da böyle takip eden ve en son bildiğim kadarıyla Mazlum Çimen, Zeynep Altok ve Eren Aysan yani Behçet Aysan, Metin Altok ve Nesimi Çimen'in çocukları bu davayı Anayasa Mahkemesi'ne 12 sene önce bildiriyorlar. Ama Anayasa Mahkemesi bu 12 yıl boyunca herhangi bir işlem yapmıyor. Dava süreçte takılıp kalıyor ve şimdi bu 3 kişi bu davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımaya karar verdiler ve süreç artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da takip edilecek. Aynı zamanda davanın yıllardır avukatlığını yapan Şenel Saruhan da 33 yıldır bu mücadelenin diğer aileler nezdinde zaten mücadeleyi vermeye devam ediyor. Ama herhangi bir gelişme yok, herhangi bir özür yok, herhangi bir adaletle ilgili yüzleşme yok, herhangi bir sanık da artık ortada kalmadı.
2: O otele ne oldu biliyor musunuz?
1: O otel hala altında kebapçı olarak
2: var. Müze falan düşünüyordu.
1: Hayır. Alevi kurumlarının uzun yıllardır talep ettikleri özellikle işte Sivas Madımak Oteli'nin bir müzeye dönüşmesi talebini devlet veya iktidarlar hiçbir şekilde kabul etmediler. Ama iki sene önce yine Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonları'nın öncülüğünde Türkiye'deki Alevi kurumları ve bizim Avustralya Alevi Bektaş Federasyonu'nun da iştirakı sonucunda online olarak bir müze gerçekleştirildi. Sivas Madımak katliamını anlatan online bir müze. Bu müze içerisinde yitirdiğimiz 33 cana dair odalar 3 boyutlu olarak hazırlandı. O odalarda o gün yaşadıkları, o zamana kadar ölmeden önce yaşadıkları süreç içerisindeki işte özel eşyaları, odaları hepsi tasvir edildi. Geçmişte yapmış oldukları eğitimleri, katkı sundukları çalışmalar da belirtildi. Aynı zamanda film hazırlandı. Belgesel film, Çok Kötü Bir Şey Oldu diye bir film de eklendi. Yani 4-5 ayaklı bir müze gerçekleştirildi. Çünkü bu dava dediğim gibi insanlığa karşı yapılmış bir suç olduğu için Aleviler bu dünya döndükçe artık online bir şekilde herkesin ulaşabileceği bir müzeyi kendi koşullarıyla yarattılar ve bu müzede ve bu hafıza merkezinde

0: Madımak Katliamı Hafıza Merkezi'nde gerçek bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Sonuçta online ortamda bir sürü birbirinden farklı kirli bilgiler de var. Bu bilgiler ailelerin izinleri alınarak o dönemki gazeteler, küpürler, medyada çıkan yazılar, belgesellerden kotarılarak bir hafıza merkezi oluşturuldu. Yine şu an bizleri dinleyen canlar eğer bu Madımak Katliamı Hafıza Merkezi'ni ziyaret etmek istiyorlarsa madimakinfo.com'dan ulaşabilirler. Madımak Türkçe olarak yazılmıyor. İngilizce İ harfi olarak konulduğunda o sayfaya ulaşabilirler. Hem Türkçe hem de İngilizce olarak oradaki gerçek bilgilere ulaşabilirler.
1: Suzan Hanım, röportajı bitirmeden önce tekrar hatırlatır mısınız 2 Temmuz'da yapacağınız anma etkinliklerini?
0: Tabii ki tekrar hatırlatırım. 2 Temmuz Perşembe günü sabah 7'de Cobourg Lake Reserve'da Alevi Anıtı önünde bir anma gerçekleştirilecek. Dediğim gibi herkese açık, insanlığa inanan bu adalet mücadelesinde Aleviler başta olmak üzere olan herkese umut

0: Flowers fade, cards get tossed, but a personalized song, that lasts forever. Surprise someone you love with a custom song made just for them with Joybox. Visit joybox.com to get started on your personalized song today. Don't just say I love you, sing it with Joybox.
1: Bir takım paneller gerçekleştirilecek. Panellerin daha doğrusu buradaki programın netleştiğinde yine sizlerin aracılığıyla bizleri dinleyen dinleyicilerimize tarihleri bildirmeyi çok arzu ederiz.
2: Suzan Hanım, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. İyi günler.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.
2: Evet sayın dinleyiciler, önümüzdeki hafta iki

0: ikincisi İran, Belçika veya Mısır'dan biri olabilir. Bunun Avustralya'nın rakibine gelecek, yarın öğleden sonra öğreneceğiz. Şimdi kısa bir reklam aramız var.
1: Your 2 a.m. questions are nobody's business. Not the symptoms you're scared to tell your doctor. Not the money worries. Not the things you'd rather keep private. Right now, companies are using what you look up online to track, target, and make a fortune off your secrets. Startpage keeps your curiosity private. It's the private search engine that helps you find what you need without the spying and without the noise. Nobody in your business, no saved search history. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: SBS Audio uygulamasını bugün indirin ve favori programlarınızı dinlemeye başlayın. Ücretsiz uygulamayı App Store ve Google Play'den hemen indirin.
4: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe.
0: Evet sayın dinleyiciler, kuş gribi krizi devam ediyor. Batı Avustralya'da yeni bir kuş gribi vakası tespit edildiği belirtildi. Evet sayın dinleyiciler, geçmişte tüm kültürlerde bir yetişkinliğe geçiş merasimi oluyordu. Günümüz Avustralya'sında yetişkinliğe geçiş merasimleri ne kadar mantıklı? SBS Examines bu konuya bakıyor. Çocukluk ne zaman biter? Yetişkinlik ne zaman başlar? Bazı toplumlar için bu sorunun cevabı ritüeller, törenler ve geleneklerle belirleniyor. Ancak modern Avustralya'da bu sorunun cevabı her zaman çok açık değil. Emin değilim. 18 yaşına basmak, ehliyet almak, kızın bir baloya gidince, kızın bir telefon isteyince... Yasal olarak yetişkinlik 18 yaşında başlıyor ancak bazı eyalet ve bölgelerde çocuklar 10 yaşından itibaren cezai kovuşturmaya maruz kalabiliyor. Ancak reşit olma ritüelleri her zaman yasalarla uyumlu değil. Avustralya'daki birçok kültür bu önemli dönüm noktasını geleneksel veya dini bir şekilde kutluyor.
5: In our tradition, when the boys are about teenage...
0: Ben Sih inancına mensubum. Geleneğimizde erkek çocuklar ergenlik çağına girdiklerinde özel bir türban bağlama töreni düzenlenir. Ben Arjantinliyim. Avustralya'daki reşit olma kutlamam 15 yaş günümde gerçekleşti. Queen Chenera. SBS Examines'in bu bölümünde Avustralya'daki farklı toplumların yetişkinliğe geçişi nasıl kutladıklarını inceliyoruz ve şu soruyu soruyoruz. Geçiş ritüelleri modern Avustralya'da hala önem taşıyor mu?
6: A rite of passage is a transformation. It's something that changes.
0: Geçiş ritüelleri bir dönüşümdür. Sizi değiştiren bir şeydir ve bir daha eskisi gibi olamazsınız. Doktor Arne Rubinstein, gençlerin yetişkinliğe geçiş sürecinde onlara destek olmak amacıyla tasarlanmış programlar yürüten Rites of Passage Institute'un kurucusu ve CEO'su.
6: As a doctor, I believe the most important stage and the most critical time in a person's life.
0: Bir doktor olarak bir insanın hayatındaki en önemli aşamanın ve en kritik dönemin çocukluktan yetişkinliğe geçiş olduğunu düşünüyorum. Bu geçişin nasıl gerçekleştiği, iyi ya da kötü, kesinlikle hayatlarının geri kalanını etkileyecek diyor. Doktor Rubinstein, yıllarca acil servis doktoru olarak çalışmış. Bu süre zarfında kendilerine özgü ergenlik ritüellerini gerçekleştirdikten sonra acil servise gelen Avustralyalı gençlerle tanışmış.
6: Unfortunately in Australia we have what I would say are a lot of unhealthy markers into adulthood and there are things like
0: ne yazık ki Avustralya'da yetişkinliğe geçişte pek çok sağlıksız dönüm noktası var. 18. yaş gününde sarhoş olmak ya da ilk cinsel deneyimini yaşamak, kavgaya karışmak, hatta hapse girmek. Ayrıca school is denen bir gelenek.

0: de var. Oh. 12. sınıfın ardından gençler bir hafta boyunca denetimsiz bir şekilde vakit geçiriyorlar ve bu süre zarfında uyuşturucu ve alkole erişebiliyorlar diyor. Queensland Teknoloji Üniversitesi'nde eğitimci ve araştırmacı olan Dr. Joe Kinsman bu konuda tecrübeli.
1: I was a single mother at the time and my 13-year-old son said to me one day,
0: "O zamanlar bekar bir anneydim ve 13 yaşındaki oğlum bir gün bana şöyle dedi. Ne tür bir erkek olmam gerektiğini nasıl bileceğim?" Oğlunun bu sorusu onu doktora çalışmasının bir parçası olarak bir yıl boyunca Right Journey programını incelemeye yöneltmiş. Kingsman tanıştığı birçok erkeğin rehberlik, aidiyet ve dünyadaki yerlerine dair daha net bir anlayış aradığını söylüyor.
1: They have intentional time to actually investigate who they are and their role in the world and who they
0: are. Reşit olmaya geçiş ritüellerinin yaptığı şey aslında onları alışık oldukları ortamdan uzaklaştıran bir süreçten geçirmek. Bu süreçte kim olduklarını, dünyadaki rollerini ve kim olmak istediklerini gerçekten keşfetmek için kasıtlı olarak zaman ayırırlar. Bu kolektif anlayış, toplum ve kendinden daha büyük bir şeye ait olma duygusuyla ilgili diyor. Hem Kingsman hem de Dr. Rubinstein için geçiş ritüelleri toplumların gençleri belirsizlik ve değişim sürecinde yönlendirmek için kullandıkları yapılandırılmış yöntemler. Rubinstein şöyle konuşuyor.
2: Traditional and religious and indigenous communities around the world.
0: Dünyanın dört bir yanındaki geleneksel, dini ve yerli toplumlar çocuklarının yetişkinliğe geçiş sürecinde hepsi de bunu hayati bir aşama olarak gördükleri için geçiş törenleri oluşturmuşlar diyor. Kingsman Avustralya'da tecrübenin değiştiğini söylüyor.
1: In Australia particularly and other Western cultures, we've lost a lot of the sacredness.
0: Özellikle Avustralya'da ve diğer Batı kültürlerinde bu tür geçiş dönemlerine ilişkin kutsallığın büyük bir kısmını yitirdik diyor. Wilfredo Zeleda 39 yıl önce El Salvador'dan Avustralya'ya gelmiş. Kendisinin geldiği Latin Amerika geleneğinde geçiş töreni kızlar için düzenleniyor ve kızlar 15 yaşına bastıklarında yapılıyor.
3: The celebration in El Salvador is called Fiesta Rosa because
0: El Salvador'daki kutlamaya Fiesta Rosa denir. Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Amerika'nın diğer ülkelerinde ise Queen Senera olarak adlandırılır diyor. Bu kızların artık senyoritas, genç hanımlar olduklarını kutlamak içindir. Artık küçük kız değiller, artık daha olgunlar diyor. Ve Fredo 30 yıl önce kızının Queen Senera'sını kutlamış. Birkaç hafta sonra torunu 15 yaşına girecek. O da bu geleneği sürdürmek istiyor. Narm yani Melbourne'un geleneksel koruyucusu ve Ciri Ciri kadın dans grubunun kurucusu Mandy Nicholson, ona göre gençleri yetişkinliğe yönlendirmede geniş toplum aktif bir rol oynuyor.
4: Well, we have a coming of age ceremony that unfortunately when I was young I wasn't able to go through.
0: Bir ergenlik törenimiz var. Ne yazık ki ben gençken işgalin etkileri yüzünden bu töreni gerçekleştiremedim. Dilimizi konuşmamıza izin verilmiyordu. Tören düzenlememize de izin verilmiyordu. Bu yüzden 2015 yılında tam 185 yıl sonra bu töreni geri kazandık. Adını da Murum Turu Kuruk koyduk diyor.
4: So it's a beautiful ceremony. That involves all of the community.
0: Mandy, bu tüm toplumun dahil olduğu güzel bir tören diyor. Sydney'den kimono uzmanı Thea Genser, ona göre Seijin no Hi, genç yetişkinlerin genellikle kimono giydikleri tek zaman diyor.
5: What we do in Japan is each city they get together.
0: Japonya'da yaptığımız şey her şeye de 20 yaşına giren tüm gençlerin bir araya gelip birlikte kutlamasıdır diyor. Kimono giymek bize bir şekilde ah ben de Japonum hissi veriyor diyor. İlerici cemaat Temple Beth Israel'in baş hamamı Ham Ellison Koyner.
6: Becoming 13 or in some places 12, you become bar or bat mitzvah. By the time you reach
0: 12-13 yaşına geldiğinde hazır olduğunu beyan ediyorsun. İsteklisin ve bir Yahudi olarak hayatını tam anlamıyla yaşayabilirsin diyor. Bir yıl süren Bnei Mitzvah yolculuğunun bir parçası olarak Yahudi cemaatinin genç üyeleri, aileleri, arkadaşları ve daha geniş cemaat önünde törenin bazı bölümlerini yönetmeye hazırlanır.
6: It's not easy to get up there in front of people and do all of that, to know that you can overcome obstacles, to know that nothing's perfect.
0: İnsanların önüne çıkıp tüm bunları yapmak, engelleri aşabileceğini bilmek kolay değil. Hiçbir şeyin mükemmel olmadığını bilmek diyor.
1: Manhood is a loaded term and it has so much cultural or societal.
0: Erkeklik anlam yüklü bir terim.

0: ve beraberinde çok fazla kültürel veya toplumsal yük taşır. Cinsiyet rolleri genellikle geçiş ritüelleriyle derin bir şekilde bağlantılı olsa da Kingsman'ın araştırması birçok erkeğin erkeklikten çok yetişkinlik kavramı hakkında daha net bir fikre sahip olduğunu ortaya koydu.
1: When you distill it down, they could talk about adulthood as qualities of being an adult. And when you ask them about manhood, they were confused.
0: Konuyu özetlersek yetişkinlikten bir yetişkin olmanın nitelikleri olarak bahsedebiliyorlardı. Ancak erkeklik hakkında soru sorduğunuzda kafaları karışıyordu diyor. Ona göre toplumsal cinsiyet kalıplarının yarattığı baskı ortadan kalktığında erkek çocuklar ne tür yetişkinler olmak istediklerine daha fazla odaklanmaya başladı. Dr. Rubinstein geçiş ritüellerinin toplumun kendisiyle birlikte gelişmeye devam etmesi gerektiğini düşünüyor.
2: Because everybody's going to become an adult and it's not exclusive to those who have a particular.
0: Çünkü herkes bir gün yetişkin olacak ve bu belirli bir toplumsal cinsiyet klişesine sahip olanlara özgü bir durum değil diyor. Ve Fredo'ya göre bir gencin bu yolculuğu toplumsal uyuma katkıda bulunan daha geniş bir kolektif deneyimin parçası haline geliyor.
3: Celebration also makes the communities more harmonious and cohesive because you are part of the community.
0: Kutlamalar ayrıca toplumları daha uyumlu ve kenetlenmiş hale getiriyor çünkü siz de toplumun bir parçasısınız. Size saygı gösterilir ve siz de başkalarına saygı borçlusunuzdur diyor. Haham Ellison bu genç yetişkinlerin kültürlerinin geleneksel değerlerini benimsediklerinde bunun bir dalga etkisi yarattığını ekliyor.
4: For Wilfredo, the journey of one young person becomes part of a wider collective experience.
0: Yahudi değerlerimizin Avustralya değerleriyle kaynaşmasını, iç içe geçmesini ve hepimizin gurur duyacağı özel bir Avustralya toplumu oluşturmaya katkıda bulunmasını istiyoruz diyor. Mandy içinse bu tür törenler ilk uluslar toplumlarının gelecek nesillere aktarmayı umdukları değerleri de barındırıyor.
1: It's about them understanding they have to live by those three rules, taking care of self, others and country.
0: Bu törenlerin amacı gençlerin şu üç kurala göre yaşamaları gerektiğini anlamalarını sağlamak, kendilerine, başkalarına ve topraklara özen göstermek. Bu gelenekler farklı kültürlerden ve tarihlerden gelse de hepsi benzer bir soruya yanıt arıyor. Bir toplum gençlerin yetişkinliğe geçiş sürecine nasıl yardımcı olabilir? Rubinstein tüm Avustralyalı gençlerin geçiş törenlerinden faydalanabileceğine inanıyor. Bu sadece gençler için değil, tüm toplum için de inanılmaz derecede faydalı diyor.
5: Sayın dinleyiciler, bu haftaki son yayınımızda sona yaklaşıyoruz. Hafta sonu yayınımız yok. Bir sonraki yayınımız 29 Haziran 2026 Pazartesi saat 2'de başlayacak. Önce size hafta sonu en azından yarınki hava durumunu paylaşmak istiyorum. Perth yağmurlu 19, Adelaide parçalı bulutlu 16, Melbourne bulutlu 13, Hobart parçalı bulutlu 12, Canberra bulutlu 14, Wollongong yağmurlar artıyor 17, Sydney ve Newcastle yağmurlu 18, Brisbane yağmurlu 21, Cairns yağmurlu 26 ve Darwin genelde güneşli 31 santigrat derece olarak öngörülüyor. FIFA Dünya Kupası hafta sonunda da devam ediyor. Canlı olarak bütün en son grup maçlarını izleyebilirsiniz SBS'te ve SBS On Demand'de. 29 Haziran Pazartesi günde artık son 32 maçları başlıyor. Tüm güncel gelişmelere sbs.com.au/Turkish internet sitemizden veya SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir hafta sonu diliyoruz. Bu hafta size Özge Fışkın'dan bir parçayla veda ediyoruz. Gece.